engelle. Ama fake hesaptan hala izleme. Çünkü ben sana hala typing.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin...

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Kazakistan'a ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Amasra'daki istismar soruşturmasına ilişkin yapılan açıklamada, uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbir kararı alınmış olup mağdur çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şu anda savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Ateşkes dönemi içerisindeyiz ama bu ateşkes savaşın geri dönmeyeceği manasına gelmiyor açıklamasını yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılında 25 lira 44 kuruş olan yaş çay alım bedelinin bu yıl için 35 lira olarak belirlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran'la savaş biter bitmez petrol fiyatlarının düşeceğini söyleyen Trump, hali hazırda tarihin en yüksek seviyesinde olan borsanın tavan yaptığını göreceksiniz. İran'ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil dedi.
1: Spor.
0: Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve Tümosan Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostaki altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

kırılıp dökülelim ister, yok olup dirilelim, sevişmeden oyun.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. Erdoğan yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine katılacak. Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. İstanbul merkezli 7 ilde sahte fatura düzenleyerek piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart ayında cari işlemler hesabının 9 milyar 672 milyon dolar açık verdiği

0: geldiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom hantavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulundu. Adhanom mevcut durumun daha büyük bir salgın işareti taşımadığını kaydetti. Ancak kuluçka süresinin uzunluğu göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemel ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trend Yol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve TÜMOSAN Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostaki altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen

0: olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. İstanbul merkezli 7 ilde sahte fatura düzenleyerek piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Vedat Gündoğan, telif hakları ve meslek birliklerinin geleceğine yönelik temaslarını sürdürüyor. MESAM ve MÜYAP'la gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bu kez Eskişehir'de önemli bir toplantıya katılan Gündoğan, sektörün ortak sorunları ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir'de düzenlenen görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel

0: Müdürü Erkin Yılmaz, Genel Müdür Yardımcısı Talha Feyyaz Paksoy, İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Genel Başkanı Mustafa Demir'le Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Yaşar katıldı. Toplantıda özellikle telif hakları alanındaki güncel çalışmalar, meslek birliklerinin yapısı ve yayıncılık sektörünün beklentileri ele alındı. Vedat Gündoğan, sektör paydaşları arasında sürdürülebilir işbirliğinin önemine dikkat çekerken, yayıncılarla hak sahipleri arasında ortak zeminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Gündoğan, meslek birlikleriyle yürütülen temasların sektör adına önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, ev sahipliği dolayısıyla Mustafa Demir ve TSMB yönetimine teşekkür etti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom hantavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulundu. Adhanom mevcut durumun daha büyük bir salgın işareti taşımadığını kaydetti. Ancak kuluçka süresinin uzunluğu göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemel ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve TÜMOSAN Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostaki altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be şef?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin kara olur Kadir.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce merkezde 14 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 milyar lira işlem hacmine ulaşan bir suç şebekesinin deşifre edildiğini ve 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığını bildirdi. Nefes Merkezi açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında, engellilere yönelik her hizmetimizi de iyileştirerek devam etmeyi sürdüreceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebine yanıt vermek için yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 18.644 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını bildirdi. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Vedat Gündoğan, telif hakları ve meslek birliklerinin geleceğine yönelik temaslarını sürdürüyor. MESAM ve MÜYAP'la gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bu kez Eskişehir'de önemli bir toplantıya katılan Gündoğan, sektörün ortak sorunları ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir'de düzenlenen görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Genel Müdür Yardımcısı Talha Feyyaz Paksoy, İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Genel Başkanı Mustafa Demir'le Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Yaşar katıldı. Toplantıda özellikle telif hakları alanındaki güncel çalışmalar, meslek birliklerinin yapısı ve yayıncılık sektörünün beklentileri ele alındı. Vedat Gündoğan, sektör paydaşları arasında sürdürülebilir işbirliğinin önemine dikkat çekerken, yayıncılarla hak sahipleri arasında ortak zeminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Gündoğan, meslek birlikleriyle yürütülen temasların sektör adına önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, ev sahipliği dolayısıyla Mustafa Demir ve TSMB yönetimine teşekkür etti. Fransa'nın Bordeaux kentinde bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. Spor. Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve TÜMOSAN Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostake altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz

0: Karadeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber 95.5

0: 95.5.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?

Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaş

bu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim 10.000 öfke. Kimin içindi bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir yakalan. Bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada. Sanki orada

sabahların olmadığı kadar gecelerce uslu ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim, 10.000 öfke. Kimin içindi bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim, bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir yatalan. Bir yerinde kalbinden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada. Sanki orada bir drama. Dur.

0: 95.5.
1: Hoş geldiniz. Hazır mısınız?

0: Revenge.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 milyar lira işlem hacmine ulaşan bir suç şebekesinin deşifre edildiğini ve 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığını bildirdi. Nefes merkezi açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında engellilere yönelik her hizmetimizi de iyileştirerek devam etmeyi sürdüreceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebine yanıt vermek için yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 18.644 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını bildirdi. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Vedat Gündoğan, telif hakları ve meslek birliklerinin geleceğine yönelik temaslarını sürdürüyor. MESAM ve MÜYAP'la gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bu kez Eskişehir'de önemli bir toplantıya katılan Gündoğan, sektörün ortak sorunları ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir'de düzenlenen görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Genel Müdür Yardımcısı Talha Feyyaz Paksoy, İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Genel Başkanı Mustafa Demir'le Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Yaşar katıldı. Toplantıda özellikle telif hakları alanındaki güncel çalışmalar, meslek birliklerinin yapısı ve yayıncılık sektörünün beklentileri ele alındı. Vedat Gündoğan, sektör paydaşları arasında sürdürülebilir işbirliğinin önemine dikkat çekerken, yayıncılarla hak sahipleri arasında ortak zeminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Gündoğan, meslek birlikleriyle yürütülen temasların sektör adına önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, ev sahipleri dolayısıyla Mustafa Demir ve TSMB yönetimine teşekkür etti. Fransa'nın Bordeaux kentinde bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. Spor. Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve TÜMOSAN Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostake altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı açıklamada insan onurunu esas alan bir anlayışla toplumsal huzuru güçlendiren ve yeniden kazanımı önceleyen yenilikçi infaz anlayışımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital riskleri araştırma komisyonu 14-15 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş'a inceleme ziyareti gerçekleştirecek. Hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine taziyede bulunacak. Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetinin ardından aileye tehdit mesajları attığı belirlenen ve 19 yıl 3 ay hapis talebiyle yargılanan Muhammed Yusuf Kazıcı hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığa toplam 6 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekrem İniya, ABD ile ateşkesin risk altında olduğu bir dönemde silahlı kuvvetlerin en yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu açıkladı. İran ordu sözcüsü İniya, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrol vurgusunu yaparak geri çekilmek yok ifadesini kullandı. Türkiye genelinde kuvvetli sağanak, saatte 60 kilometreye ulaşacak fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Perşembe ve Cuma günü etkili olacak sistem nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını ve hava kalitesindeki düşüşe karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Spor. Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve TÜMOSAN Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostaki altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5.

sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin...

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız efendim. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerine almaya devam ediyorum. medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteyip. Unutma, bayram 27'sinde mübarek Kurban Bayramı 27, 28, 29, 30 Mayıs tarihlerinde herhangi bir saatimize bayram sponsoru olmak isteyen arkadaşlar ellerini çabuk tutsunlar. Yer kalmayacak, haberiniz olsun. Rahmet Yesevi Caddesi'nde olan Ciğerci Şükrü Usta artık tabela değiştirdi. Ciğerci Kardeşler oldu. Halis Hançer yönetimindeki Ciğerci Kardeşler çalışanlarına, Ciğerci Kardeşler misafirlerine selam olsun. Her gün sabah 11.30 gece 10 aralığında Ciğerci Kardeşler'e gelerek ya da Alo Paket hattından faydalanarak Elbistan ve çevresinde mis gibi ciğer yiyebilirsiniz ciğerlerim. Numarayı hemen Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasından edinebilirsin. Ciğerci Kardeşler Elbistan Instagram sayfasını takip et. Memleketinin ciğerisine ciğerim sahip çık, Elbistan var. Sadullah Tuyan, selamünaleyküm Murat abi. Ben namı diğer Sado Tuyan. Sıradaki şarkılar canım sevgilim Arzu Karınca'ya gelsin. Yarın ablamı kesin ara. Murat abi, dostlarım Şevket Özcan, namı diğer Tokmak Musa Özdemir, Muhammed Ali Özmen, Can Güler, Mahmut Erdem'e gelsin sıradaki şarkılar. Dosta güven veren şerefiyle yaşar, namı diğer Sado Tuyan. Sado sana zahmet, Sadullah Tuyan, namı diğer Sado, Can, isim soy isimlerin arasına virgül koyun kurban olduklarım. Yiğit Kemal Çınar, öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Sıradaki en güzel şarkılar Berkay Bulut Bakırtepe, Samet Efe Doğan, Volkan Bayram Kara, Olatcan Gürkan Efe Ölmez, Doğukan Kırk Gözler, Çetin Genç Ağa, İbrahim Beşpınar'a gelsin. Önce şeref sonra hayat, bir gün mutlaka dedi Yiğit Kemal Çınar. Yiğit Kemal Çınar, senden de ricam abim, isim soy isimlerin arasına virgül koyalım. Birleşik yazabilirsiniz kontrol kaybetmemek için ama arada

Virgül olursa ben karıştırmamış olurum. Net söyleriz. Evet, İnci Durusoy kardeşim istiyor, biz çalıyoruz dedik. Aynen de öyle oluyor bu saatlerde. İnci Durusoy'dan Kalbim Yarim, kurban olduğum İsa Durusoy'a. Müslüm Gürses, Gel Bahtımın Karbeyazı. Tüm dünya karşında olsa da ben senin yanındayım. Ömrüm senin kalbinin güzelliğini, bizim için verdiğin çabaları ben bilirim dedi. İnci Durusoy, Kalbim Yarim, kurban oldum İsa Durusoy'a. Müslüm Gürses, Gel Bahtımın Karbeyazı adlı şarkı armağan olsun dedi. Ve tüm dünya da karşında olsa da ben senin yanındayım. Ömrüm senin kalbinin güzelliğini, bizim için verdiğin çabaları ben bilirim dedi İnci Durusoy kardeşim. Kurban oldu İsa Durusoy'a. Babam Üstünden Gel Baktımın Karbeyazı adlı şarkıyı da armağan etti. Gece devam ediyor efendim.

0: Dur, ne olur dinle beni. Kendi isteğimle evlenmedim. Sen mapustaydın. Çaresizdim. Ne olur gitme.
1: Sen artık ellerin namussun. Bundan böyle dünya hayracımsın. Bu ellerden çekin.
2: Gül annemizin mesajını bir daha hatırlatalım Mustafa Hayran kardeşime. Mustafa'm, annem, benim oğlum var ya dünyanın en yakışıklı oğlu. Bir bakışına ömrümü veririm. İyi ki benim oğlumsun. Seni çok seviyorum dedi. Gül Hanım, evladı Mustafa Hayran'a, annem, benim oğlum var ya dünyanın en yakışıklı oğlu. Bir bakışına ömrümü veririm. İyi ki benim oğlumsun. Seni çok seviyorum dedi. Mustafa Hayran, selam olsun Can kardeşim. Gece devam ediyor. Sevgili Ferman Akdeniz, Karlı Dağlar'la mikrofonda Aşk Radyo'nun sesini. Canımızdan çok sevdiğimiz arkadaşımız Mustafa'ya, Ali Kağan, Göktan, Zülfikar, Atakan, Yusuf Armağan, Musa, bütün kadar mahkumlarına armağan olsun. Hidayet Uçar, İbrahim Ceylan, Hamza Yılmaz Armağan, Murat Dişbudak, Aytaç Kemer, Gökhan Seyhan, Ali Osman Hakbilir, Haydar Çağlar, Ramazan Biltekin, Ali Katrancı, Ali Sözgen, Battal Gigit ya da Yiğit, Mücahit Coşkun, Mehmet Emin Yüzbaşıoğlu, seni çok özledik Mustafa, yolunu bekliyoruz dört gözde. Ferman Akdeniz'den Karlı Dağlar armağan olsun. Canımızdan çok sevdiğimiz arkadaşımız Mustafa'ya, Ali Kağan, Göktan, Zülfikar, Atakan, Yusuf Armağan, Musa, bütün kader mahkumlarına armağan olsun. Hidayet Uşar, İbrahim Ceylan, Hamza Yılmaz Armağan, Murat Dişbudak, Aytaç Kemer, Gökhan Seyhan, Ali Osman Hakbilir, Haydar Çağlar, Ramazan Biltekin, Ali Katrancı, Ali Sözgen, Battal Yiğit, Mücahit Coşkun, Mehmet Emin Yüzbaşıoğlu, seni çok özledik Mustafa, yolunu bekliyoruz dört gözde. Ferman Akdeniz, Karlı Dağlar armağan olsun. Ali Kağan kardeşimin mesajı, Ali Kağan eliyle ulaştı bu mesaj bize. Ve şarkıyı başalıyorum. Ferman Akdeniz, Karlı Dağlar'la geldi efendim.
0: Dur, ne olur dinle beni. Kendi isteğimle evlenmedim. Sen mapustaydın. Çaresizdim. Ne olur gitme.
1: Sen artık ellerin namussun. Bundan böyle dünya hayracımsın. Bu ellerden çekip gideceğim. Ama bunu bil ki seni hiçbir zaman affetmeyeceğim.
2: Fena bir hikaye Karlı Dağlar. An itibariyle radyoclass.com.tr dijital mecralarda da yayınlarımız devam ediyor. Desteklerinden dolayı Radyoclass ailesine çok teşekkür ediyorum. Meryem kardeşime. An itibariyle Radyo Klas YouTube kanalında da canlı yayınımız var. Buranın bir özelliği var arkadaşlar. Yayınların tekrarını buradan takip edebilirsiniz. Radyoclass.com.tr. Radyo Klas ailesine çok teşekkür ediyorum. YouTube'da Radyo Klas ailesini bulun. Yayınların tekrarını da dinleyin arkadaşlar.

Erzincan radyonun sesini iyice aç, sana Erzincan'a Radyo Tek ailesine bir mesaj var, bir şarkı var. Sevcan Orhan, Kurban Olam, Ankara Atıp Bey'den. Ankara Atıp Bey, Ankara'nın merkezidir Atıp Bey bu arada, haberiniz olsun. Altında Gökçen Efe Mahallesi, Atıp Bey, Hıdırlık, bizim oralar. Yeni Doğan, Çinçin, Altında, Babur Caddesi, Pelevne Mahallesi, tesis bloklar. Bütün gençliğimiz, çocukluğumuz geçti ya o caddelerde, o sokaklarda. Az simit satmadım, Ramazanlarda az pide satmadım. Yüksel Sineması'nı, Zafer Sineması'nı bilenler vardır yani. Hatta bizim Hıdırlık'tan, Atıp Bey'den aşağı doğru inerken soldaki sinema salonunun adı neydi ya? Çocukluk. Oralar hep yıkılmış, hatıralar kalmamış. Ben teresine doğru iniyor ya yokuştan. Altında karakolun, oradan aşağı inerken solda kalan açık hava sineması. Aşağıda Zafer Sineması'nı bilenler bilirler, Yüksel'i bilenler bilir. Biz ta o günlerden geliyoruz. Arka tarafta dayımlar, Recep dayımlar aşık atarlardı. Aşık nedir bilir misiniz? Biz çocuktuk, böyle gizli gizli dayımları takip ederdik. Aşık atmak, kemikten aşık vardı. Müselles bizim Altındağ'a has bir şeydi. Müselles, müsmüs oynamak. Yani müselles bizim oralarda güzel oynayan tumba başlamam da müselles oynamak önemliydi. Ben de iyi oynardım. Vay vay vay, ey gidi yıllar ey. Gözde Ünal kardeşimin isteği geliyor. Erzincan'a geliyor. Mertcan Ünal ve arkadaşları, orada mısınız? Radyo Tek ailesi, aç radyonun sesini iyice. Gözde Ünal diyor ki, kardeşim seni derman dediler gönlümün yarasına, ruhumun yarasına. Mertcan Ünal, Can abime, Sevcan Orhan'dan Kurban Olam parçasını istiyorum, benden sana gelsin dedi Gözde Ünal. Ve hatırlatıyorum sizlere de, gece 1'e değin her gün yayınlarım devam ediyor. Saat 19'dan 01'e değin. Panelim şu an çok sakin. Gönderin gelsin isteklerinizi, mesajlarınızı. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Mediamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Bu arada bayram geliyor, Kurban Bayramı. 27'si ile 30'lu arasında 4 gün boyunca bu saatlerimde, yani akşam 19.01 aralığında, belki 02.03 de diyeceğiz. İstek gelirse tabii ki, böyle bir talep olursa, herhangi bir saatimizde bayram sponsoru olmak isteyen babayiğitler çıkarsa bayramda şanslılar. 552 711 74 90 WhatsApp hattına yazsınlar.

PR Ajans Bakıralım ilgileniyor. 552-711-7490. Şimdiden yerinizi alın arkadaşlar. Garanti edin. Atıyorum saat 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 1-2, 7-8. Hangi saat sizin için uygunsa şimdiden yerinizi arttırabilirsiniz. Şöyle de bir imkan tanıyacağız. O saat içerisinde şarkılarınızı çalma gayreti içinde olacağız. Bazı kardeşlerimiz şunu diyebilir, erken saatlerden yer alırlarsa 7 ile 8, 8 ile 9 arasında, abi 7 ile 8 bizim iki şarkımız, 7 ile 8 işte iki şarkımız da 10 ile 11 arasında olur mu? Onu da planlayabileceğiz ama gün öncesi yerinizi ayırttırabilirsiniz. Ve panel yine devam edecek, sırayla herkesin istekleri çalınacak ama ister istemez sponsorlarımıza öncelik tanıyoruz arkadaşlar. Saatinde o kardeşimiz kimse, ona gereken iltimaslarımızı yapıyoruz. Bu işin raconu da bu. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Ve arkadaşlar, 552-711-7490 WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. 552-711-7490. Gözde Ünal kardeşimin isteğini bir daha aktarıyorum. Erzincan ayakta şarkıyı bekliyor. Sevcan Orhan'dan kurban olan Gözde Ünal kardeşim istemiş. Ne demiş Gözde Ünal? Seni derman dediler gönlümün yarasına, ruhumun yarasına. Mertcan Ünal, Can ağabeyime, Sevcan Orhan'dan kurban olan parçasını istiyorum. Benden sana gelsin diyor Gözde Ünal, Mertcan Ünal. Seni derman dediler gönlümün yarasına, ruhumun yarasına. Mertcan Ünal, Can abime, Sevcan Orhan'dan kurban olan parçasını istiyorum. Benden sana gelsin. Mertcan Ünal'a, Erzincan'a, Ankara Atık Bey'den Sevcan Orhan sesleniyor. Kurban olan kimin sesi, kimin kalbinin sesi? Gözde Ünal kardeşimin. Hadi bakalım Mertcan Ünal, aç radyonun sesini.

Erzincan'a bir mesaj daha, bir istek daha geldi. Ben Hüseyin Bozkurt. Erzincan Radyotek ailesine selam olsun. Hüseyin Bozkurt ne demiş? Erzincan'daki abim Umut Bozkurt, Kibar Hasan Karabulak, Mehmet Ali, Gülcan Ömer Eren, Deniz Çoban, Emre Erayman, Eren Şahin, Yasin Akgün'e selamlar. Eyüpan Bey Paşa gelsin dedi. Hüseyin Bozkurt kardeşimin isteği yayında. Hadi sen de şimdi medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul, Murat İnce yol mesajı. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Saatimiz sakin geçiyor arkadaşlar. Bol bol mesaj ve istekte bulunabilirsiniz. Gece 1'e değin yayınımız devam ediyor. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj var. İkinci sırada şarkı. Üçüncü sırada canlı yayın. Canlı yayına bağlanacak kardeşlerim isim ve soy isimlerini ve cep numaralarını yazmayı unutmasınlar. 552-711-7490 WhatsApp hattımızdan da her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için bilgi alabilirsiniz. 552-711-7490. Ben Hüseyin Bozkurt dedi. Değerli kardeşim Bozkurt Hüseyin. Erzincan'daki ağabeyim Umut Bozkurt, Kibar Hasan Karabudak, Mehmet Ali, Gülcan Ömer, Eren Deniz Çoban, Emre Ereyman, Eren Şahin, Yasin Akgül'e selamlar. Eyüpan Bey Paşa gelsin. Bozkurt Hüseyin'in, Hüseyin Bozkurt'un isteği Erzincan'a geliyor. Abi Umut Bozkurt'a, Kibar Hasan'a, Kibar Hasan Karabuda, Mehmet Ali'ye, Mehmet Ali Gülcan, Ömer Eren, Deniz Çoban, Emre Ereyman, Eren Şahin, Yasin Akgün'e selamlarla birlikte Eyüpan Bey Paşa olsam.

0: insanoğlu fazla zulüme kaçma. Haddin bildirirler bey paşa olsan. Enginleri gözet yüksekten uçma. İndirirler bir gün bey paşa olsan. Hak gönderir bir gün kalpsiz meleği. O anda dinlemez hiçbir dileği. Kolu yok yakasız beyaz gömleği. Giydirirler bir gün bey paşa olsan. Bey paşa olsan.
1: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
2: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
3: Bu gece karanlık güneşe, uyku şiirlere ihbar edilmiştir. Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
4: Evet, gece devam ediyor arkadaşlar. Mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Aydan Süleymanova kardeşimin bir isteği var. Yalnız Tülay Macran demişsiniz. O şarkıyı, Umudum Var adlı türküyü Güler Duman söylüyor. Aydan Süleymanova. Değerli kardeş, bir yanlışlık olmasın. Tülay Macran Umudum Var demişsin. Bütün aramalarımızda Yaralarım Var var mesela şeyin, Tülay Macran'ın, Yaşamakta Gözüm Var, Bir Umudum Sende Var. Ama ve lakin Tülay Macran'dan Umudum Var adlı şarkı, türkü yok. Bugün Güler Duman'dan yapalım Umudum Var'ı. Daha sonra araştırır bakarsınız sosyal medyadan. Belki yanlış yazmış olabilirsiniz. Biz Umudum Var şarkısını Güler Duman'dan, türkü formatında olan bu eseri Aydan Süleymanova'dan çalacağız birazdan. Değerli dostlar, yakında bayram biliyorsunuz. 27 Mayıs mübarek Kurban Bayramı. Unutmayın. Her gün saat 19'da başlayan yayınlarımız gece 01'e, bazen 02, 03'e kadar geçen Ramazan bayramında uzadı. Yerinizi bayramda bayram sponsoru olarak alırsanız rahat edersiniz. Şimdiden 552-711-7490 TR Ajans'la irtibata geçin Bakır Hanım'la. Detayları size yazsın, göndersin. 552-711-7490. Ben bayramda sevdiklerime mesaj göndermek istiyorum, canlı yayına bağlanmak istiyorum diyen bütün kardeşlerim, 552-711-7490 ya da sponsor olacağım diyen kardeşlerimiz, TR Ajans Bakır Hanım 552-711-7490 WhatsApp hattına yazsınlar. Bilginiz olsun. Sonra şey, şarkım çaldı çalmadı sıkıntısı yaşamayın. Ve mesajlarınızı halen gönderebilirsiniz. Son 1,5 saatteyiz. Gece 1'e değin.

yayındayım. Sakin geçiyor şu an. 12'den itibaren bir hareketlilik var. Yerinizi alın, mesajlarınızı gönderin, hemen yapalım. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın arkadaşlar. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Ya bu tesbihler nasıl birbirine karışıyor böyle, ben onu anlamıyorum. 552-711-7490 dedik WhatsApp hattı. Dursun, yaparız inşallah. Aydan Süleymanova'nın isteğini yerine getiriyorum. Aydan kardeşim, umudum var. Güler dumandan gelecek, haberin olsun. Ne demiş Aydan Süleymanova kardeşim? İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki değerli parça Güler Duman'dan Umudum Var. Çok sevgili arkadaşlarımız Tunzula Aliyeva, Cansel Aktaş, Elif Geyik, Dilan Şahin'e gelsin. Bizim umudumuz Allah'tan, kulun işi rast gelsin dedi değerli kardeşim Aydan Süleymanova ve Güler Duman'dan Umudum Var yayında. İyi akşamlar ve iyi yayınlar dileklerin için Aydan Süleymanova kardeşim, sana teşekkür ederim. Sıradaki eser Güler Duman'dan Umudum Var. Çok sevgili arkadaşlarımız Tunzula Aliyeva, Cansel Aktaş, Elif Geyik, Dinan Şahin'e gelsin. Bizim umudumuz Allah'tan, kulun işi rast gelsin mesajıyla Aydan Süleymanova'nın isteği yayında efendim.

Serhat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Bu sesi 90'lardan hatırlamanız gerekiyor. Benim sevgili dostum Şahsenem bu şarkılarla yüreğimizde taht kurmuş. Orta Asya'nın kraliçesi. 90'lar şehrine geliyor. Elazığ Akgün Otel. Ozan Orhon, Şahsenem, Hazal, vay vay vay kimler var ve DJ performansı var Elazığ'da 15 Mayıs Cuma 19'da Çaydaçıra Mahallesi Şehit Kor General Hulusi Sayın Caddesi numara 20 Bahçeliyeler Elazığ. Rezervasyon bilgisi 0543 220 0272. Rezervasyon bilgisi 0543 220 0272. Elazığ'da maalesef şu an yayınımız yok ama Elazığ'a yakın illerde Erzincan, Van, Urfa, Gaziantep, buralarda yayınlarımız var. Diyarbakır'da bazı noktalarda yayınlarımız var. Duyan kardeşlerimiz uzaktan yakından bu güzel geceyi, 90'lar şehrine geliyor adlı canlı performans gecesini, can dostum Şahsenem'in de katıldığı, sevgili Ozan Orhun'un olduğu, Hazal'ın olduğu, DJ performansının olduğu bu gecede siz de yerinizi alsanız iyi olur. Çok da uygun şartlarda 0543 220 0272, rezervasyon bilgisi 0543 220 0272.

Elazığ'da 15 Mayıs Cuma günü saat 19'da başlayacak 90'lar şehrine geliyor canlı performans programı. Sevgili Ozan Orhon, sevgili dostum Şahsenem, DJ Performans ve sevgili Hazal sizlerle, Elazığlılar, Gakkoşlar sizlerle buluşuyor. Uzaktan yakından bu geceyi siz de taşlandırabilirsiniz giderek. Elazığ'da 15 Mayıs Cuma saat 19'da 90'lar şehrine geliyor programı. Ozan Orhon, Şahsenem ve DJ Performans'la, yine Hazal'la taşlanacak. Sizler de orada olursanız çok güzel hareket olacak. 15 Mayıs Cuma saat 19, Çaydaçura Mahallesi, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi numara 20, Bahçeli Evler, Elazığ, Gakkoşlar. Şahsenem oraya geliyor, Ozan Orhon oraya geliyor, Hazal geliyor, DJ Performans var, 90'lar şehrine geliyor. Kaçırma bugünü, Elazığlılar zaten orada ama uzaktan yakından başka kardeşlerimiz de gitmek isterse bu cuma günü saat 19'da 90'lar şehrine geliyor programı canlı performans olarak sizlerle buluşacak. Ozan Orhon, Şahsenem, Hazal ve DJ Performans'la. Elazığ, Gakkoşlar, 15 Mayıs Cuma saat 19'da başka yere randevu vermeyin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayağınıza geliyor Türkiye'nin en ünlü sanatçıları sevgili Ozan Orhon, Şahsenem, Hazal ve DJ Performans'la. Elazığ'da 15 Mayıs Cuma saat 19'da Çaydaşura Mahallesi, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi numara 20'de Bahçeli Evler Elazığ'da program var. Rezervasyonlar için 0543 220 0272, 0543 220 0272. Detaylar yine Şahsenem'in, sevgili Ozan Orhon'un, Hazal'ın Instagram sayfalarında var. Bakın, 15 Mayıs Cuma saat 19, sevgili Şahsenem, Hazal ve Ozan Orhon, hatta DJ Performans'la 90'lar şehrine geliyor programıyla Elazığ'da buluşuyor bu güzel sanatçılar, güzide sanatçılarımız. Rezervasyon için 0543 220 0272, 0543 220 0272. Şu an sevgili Şahsenem an itibariyle o da bizi dinliyor, Batman'dan Elazığ'a doğru yolda. Yol açık olsun değerli sanatçımızın, arkadaşımın, işi gücü rast gelsin. Orada olmak vardı Şahsenem. Selam söyle benden Ozan Orhon'a, sevgili Hazal'a ve orada olan bütün Elazığlı kardeşlerime. O bu gece gelecek, o yarın akşam Cuma günü, artık yarın oluyor bugün, artık bugün Perşembe, Cuma akşamı saat 19'da Şahsenem, Ozan Orhon, Hazal sizlerle buluşuyor Elazığ'da, Çaydaşura Mahallesi, Şehit Korgeneral Caddesi, Hulusi Sayın Caddesi, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi numara 20, Bahçeli'de Elazığ'da. Rezervasyon bir kere daha söylüyorum, 0543 220 0272. Murat İnce niye söylemedin demeyin diye bir daha söyledim, 0543 220 0272. Şahsenem seni seviyoruz, hadi bakalım dinleyelim şarkımızı da. Şahsenem söylüyor, o bu gece gelecek. Yardım.

diyen sadık ruhlar olsun hayatınızda. Çünkü hiç kimseden vefa beklemediğiniz bir kalbin diğer bir kalbe menfaatsiz şahitlik etmesi en büyük tesellidir insana. Vefanın sahibiyle buluşturan insanların hayatınızda eksik olmaması dileğiyle yayındaki tüm eserler eşim Melih Durmaz ve Semih Durmaz'a, yeğenlerim Eren Görmüş'e, Can Karay'a ve onları seven tüm dostlarına gelsin. İyi yayınlar dedi Hülya Durmaz. Çok da anlamlı bir mesajdı. Mustafa Aktepe kardeşim diyor ki selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Mustafa Aktepe. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. Yenikent'teki ağabeylerime, kardeşlerime selam olsun. Güzel günlerde görüşmek üzere. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes birbiriyle samimi dedi Mustafa Aktepe. Şöyle diyoruz biz onlara. Devir nasıl bir devir? Bak şöyle. Artık devir birbirinin arkasından konuşup yüz yüze gelince sarmaş dolaş olan iki yüzlü iblislerin devri olmuş. Sanırım Mustafa Aktepe tam da bunu ifade etmek istedin. Ve aleyküm selam. Arkadaşlarına, abilerine, kardeşlerine selam olsun Mustafa Aktepe'nin. Güzel günlerde görüşmek üzere. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes birbiriyle samimi. Değil mi? Arkadan ha babam böyle inanılmaz laflar. Ama yüz yüze gelince de of kuzu sarması. İnsan midesi bulanıyor tabii böyle olunca. Böyle olmaması lazım. Efendim medyamesaj.com'a girin, üye olun, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun, ilk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Bu ara çok erken havlu atıyorsunuz arkadaşlar, ne oluyor ya? Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk, ilk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Yine her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmaları içinde 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Sevgili Şahsenem'in, sanatçı dostumun hepinize çok selamları var. Şahsenem, Allah senden de razı olsun. Yolun açık, bahtın açık olsun. Kalbinde ne varsa umduğuna nail ol, korktuğundan emin ol sevgili dostum. Batman'dan Elazığ, oralar güzeldir be. Hasan Keyfe filan Batman'da 2-3 defa konser verdim. Batman Emniyet İl Emniyet Müdürlüğümüzün tertip ettiği birçok çalışmaya katıldım Türkiye Polis Radyosu günlerimde çalışırken. Batmanlar iyidir, Elazığ iyidir. Güzel beldeler oralar. Tadını çıkart, inşallah gezebilirsin. Aslında Elazığ'dan şöyle Kömüran Köprüsü müydü? Malatya'ya doğru da gelebilirsin. Şöyle bir gezdirirlerse seni inşallah vakit olursa ki zannetmiyorum. Yani ateş alır gibi gelip gidiyoruz biz konserlere. Selam olsun Şahsenem'e, sevenlere. Elazığ'da saat 19'da Cuma günü bir konseri var. 90'lar şehre geliyor. Sevgili Şahsenem, Hazal ve Ozan Orhon. Hepsine de selam olsun. Hepsi çok güzide sanatçılarımız. Efendim gece devam ediyor. Umut Koçak demiş ki selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Umut Koçak, Aslan abim, Fatih Karacan dostlarım, İbrahim Zaim, Can Polat, Gürkan, Mete Çakmak, Kaan Aydoğan'a çokça selamlar. Vefa ağır yüktür, her yürek taşıyamaz dedi Umut Koçak. Çok doğru, vefa çok ağır büyük. Zafer Dağ kardeşim demiş ki cümleten selamünaleyküm. Ve aleyküm selam Zafer. Abim Yaşar Acar, yarın onun için önemli bir gün. Allah'ım yar ve yardımcısı olsun. Buradan selam ve dualarımla herkese selamlar olsun. Zafer Dağ bütün kader birliği yaptığı ağabeyinin ve kendisinin arkadaşlarına, kader mahkum kardeşlerimize selamlarını gönderdi. Yaşar Acar için yarın önemli bir gün. Biz de dua ediyoruz. Yaşar Acar ve Yaşar Acar durumunda olan bütün kardeşlerimizin Allah işini gücünü rast getirsin Zafer. Büyük gün inşallah, güzel günlere ilk adım olmuş olur. Efendim medyamesaj.com'a girin, üye olun, radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. Sonra İlk ikondan mesaj, ikinci ikondan şarkı, türkü isteyeyim. Bir istek var. Arkadaşlar biliyorsunuz ideolojik şarkılar olamaz. Siyasi olamaz yani. Ve küfürlü sözlerden oluşamaz. Türkçe olmak zorunda istediğimiz şarkılar. Haberiniz olsun. Yayından almak durumunda kalıyorum öyle olunca. Bazı şarkıları bilemiyorum ne olduğunu. O yüzden gönderdiğiniz şarkılara dikkat edin. İçindeki sözler, sözcükler.

bizi çok bağlıyor. Radyo ve televizyon üst kurulu ve emniyet açısından sıkıntı yaşamayalım. Takdir edersiniz ki kozmopolit bir yapımız var. Burada uygun olan Erzincan radyomda uygun olmuyor. Van'da uygun olan Burdur radyomda uygun olmuyor. Uşak'ta uygun olan Yozgat'ta uygun olmuyor. O yüzden bu yapının içerisinde düz, flat, sevgili dolu bir yayın yapmak durumundayız. Cezaevi, hapis, mahkum, koğuş, mahkeme, reis, baba gibi sözcüklerden arındırmamız gerekiyor. Canlı yayınlara bağlanan kardeşlerimden de bu konuda ricacı oluyorum her defasında. Canlı yayın heyecanıyla birlikte bunlar unutuluyor. Aman dikkat edelim. Mertcan Türk demiş ki, Ilgın'dan tüm sevdiğim arkadaşlarıma Tuğçe Yılmaz, Ceren Kincal, Ayşe Mazalı, Nurlan Ceylan Çağla Aras'a selam olsun. Yine Mertcan Türk, Mertcan ve Nilsu seni çok seviyor. Ilgım ablacığım unutma bunu. Değerlimiz Ilgım ablamız canımız demiş Mertcan Türk. Evet. Medemesaj.com'a girdik. Üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikondan mesaj, ikinci ikondan şarkı türkü isteğinde bulunuyoruz. Medemesaj.com'a girdik. Üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490. Haluk Bilgiç geliyor. Beni aldılar yerine adlı eserle. Melih Menteşe kardeşimin isteği. Canım oğlum Ahmet Can Menteşe, doğum günün kutlu olsun. Nice senelere aslanım. Haluk Bilgiç beni aldılar yerine. Melih Menteşe'nin isteği yayında. Canım oğlu Ahmet Can Menteşe'ye doğum günün kutlu olsun. Nice senelere aslanım dedi. Haluk Bilgiç'ten beni aldılar yerine adlı eseri. Melih Menteş, canım oğlu Ahmet Can Menteşe doğum günü armağanı olarak gönderdi. Biz de Ahmet Can Menteşe kardeşimizin ad gününü tebrik ediyoruz. Ve bugün doğan bütün kardeşlerimizin. Hadi bakalım, Melih Menteşe'nin isteği, can evladı Can Menteşe'ye armağan olarak geldi.

Saatler gece yarısını gösteriyor. Yeni güne geçiyoruz. Yaklaşık bir 20 saniye sonra artık takvim bir atacak. 13'ünden 14'üne, Perşembe gecesine döneceğiz. Günler, haftalar birbirini kovalıyor arkadaşlar. Sevenler sevdiklerine inşallah bu bayram kavuşur. Dileğimiz bu. Yozgat yayındayız. Yozgat'ta bir aksaklık yok. Bakıyorum, kontrol ediyorum. Evet, bütün Yozgat'a selam olsun. Bütün ilçelerimize. Bütün köylerimize, beldelerimize selam olsun. Yozgat'ta bizi her noktada dinliyor kardeşlerimiz. Sorgun'a selam olsun. Şefaatli'ye, Yerköy'e, hepsine. Ve bakıyorum, kontrol ediyorum. Gönül eyvahla devam edeceğiz ama öncesi bir mesajımız var. Muzaffer Çiçek'in kader birliği yaptığı dostlarına selamım var. Ferhat Altunsaray, İsmail Çolak, Fatih Kara, Mete Çakmak, Hasan Hüseyin Yılmaz, Sarp Doğan, Berat Karasakal, Yunus, Yusuf Sümbül kardeşlere selam olsun. İyi yayınlar dedi Muzaffer Çiçek. Kader birliği yaptığı dostlarına bolca selam gönderdi. Ferhat Altunsaray, İsmail Çolak, Fatih Kara, Mete Çakmak, Hasan Hüseyin Yılmaz, Sarp Doğan, Berat Karasakal, Yunus, Yusuf Sümbül kardeşlere selam olsun, iyi yayınlar dedi. Şarkıyı armağan ediyoruz bakalım. Gönül eyvah topraktan geliyor. Kim istemiş bakalım bunu, hemen gönderelim. İyi yayınlar Murat abi. Ben Kibar Hasan Karabudak. Eyvallah Kibar Hasan Karabudak. Can, Kibar Hasan Karabudak'ın mesajı şöyle. Öncelikle beni tanıyan bütün abi kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Yaptığım, yapacağım istekler benden, başta siz ve eşiniz Bakır Hanım'a armağan olsun. Canım kardeşim benim. Kibar, adı gibi Kibar Hasan Karabudak. Çok teşekkür ederim. Erzincan'dan canım ağabeyim Arif Ötleş'e, kardeşlerim Umut Bozkurt, Halil ve Ünal Layık, Deniz Çoban, Emre Erayman ve Yasin Akgün'e Kibar'dan selam olsun. Namussuzun namı olmaz, namımız var olsun, Allah'a ısmarladık. Selam ve duayla topraktan gönül eyvah gelsin demiş Kibar. Hemen gönderdim zaten yayında ve saati itibariyle gecenin bir yarısı gönül eyvah diyoruz. Çok da güzel bir mesaj göndermiş Kibar Hasan Karabudak. Çok teşekkür ederim, ailece biz de teşekkür ediyoruz. Erzincan'dan canım ağabeyim Arif Ötleş'e, kardeşlerim Umut Bozkurt, Halil ve Ünal Layık, Deniz Çoban, Emre Erayman ve Yasin Akgün'e Kibar'dan selam olsun. Namussuzun namı olmaz, namımız var olsun, Allah'a ısmarladık dedi Can kardeşim. Selam ve duayla Kibar Hasan Karabudak, isteği de yayında, gönül eyvah toprak söylüyor.

Gecenin bir vakti güzel bir istek yine. Hemen armağan edelim. Kibar Hasan Karabudak kardeşim göndermiş. Erzincan'dan canım ağabeyim Arif Ötleş'e, kardeşlerim Umut Bozkurt, Halil ve Ünal Layık, Deniz Çoban, Emre Erayman ve Yasin Akgün'e kibardan selam olsun. Namussuzun namı olmaz, namımız var olsun dedi Kibar Hasan Karabudak. Aziz Kaya'dan Üzüm Karası adlı bu güzel eseri de kardeşlerine gönderdi, ağabeyine gönderdi. Erzincan'dan canım ağabeyim Arif Ötleş'e, kardeşlerim Umut Bozkurt, Halil ve Ünal Layık, Deniz Çoban, Emre Erayman ve Yasin Akgün'e kibardan selam olsun, selam olsun. Namussuzun namı olmaz, namımız var olsun diyor Kibar Hasan Karabudak. Bugün sakin olduğu için böyle mesajlarınızla daha farklı aktarmaya çalıştım. Herkes aklını helal etsin, sonra niye benim mesajım öyle değil falan diyenler oluyor. Ya işte hareket her şey. Gece devam ediyor. Kibar Hasan Karabudak gözler.

Efendim kentin en özel istasyonunda Murat Ünce ile Uzun Ince Yoldasınız. Halen mesajlarınızı almaya devam ediyorum. Son 50 dakikadayız. Panelimiz çok sakin. Gönderin gelsin mesajlarınızı, isteklerinizi. Mediamesaj.com'a girin. Üye olun. Radyolar bölümünden Murat Ünce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Mediamesaj.com'a girdik. Üye olduk. Radyolar bölümünden Murat Ünce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için ki bayramda, Kurban Bayramı'nda herhangi bir saatimize ana sponsor olabilirsiniz. 4 gün boyunca 27, 28, 29, 30 Mayıs tarihlerinde 7'de başlayıp gece 1, 2'ye kadar devam eden bu programlarımızda herhangi bir saatimize ana sponsor olabilir. Bayramda bayram sponsoru olarak anılabilirsiniz. Bonuslarımızdan faydalanabilirsiniz. 552 711 74 90 TR Ajans'a yazıyorsunuz Bakır Hanım'a. 552 711 74 90 TR Ajans Bakır Hanım. Efendim gece devam ediyor. Bir bomba mesaj düştü Hülya Durmaz kardeşimizden. Selamlar. Akşam olur gün eskir, aylar geçer yıl eskir. Yolun yarısından sonra insan eskir. Eskimeyen birkaç şey varsa hayata dair, bir yarın, bir umut, bir de sevgidir. Gökhan Doğanay'dan Umutsuzlar şarkısını eşim yoldaşım Melih Durmaz için istiyorum dedi Hülya Hanım. Hülya Hanım şöyle yapmanız lazım, mesajınız dursun. Tekrardan mediamesaj.com'a girin. Biliyorsunuz radyolar bölümünden Murat Ünce yol mesajı buldunuz. Evet, normal mesaj, ilk sırada mesaj var. İkinci sırada şarkı isteği. Şarkıyı sadece ikinci sıradan adını yazıp gönderirseniz şarkının, hemen bu mesajınızla, bomba mesajınızla birlikte yayına alırız. Bilginiz olsun. Yani şöyle yapmanız gerekiyor. Normal mesaj bölümünden bomba mesajdan çabuk okunsun diye 2 dakika önce göndermişsiniz. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk, radyolar bölümünden Murat Ünce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği, üçüncü ikon canlı yayın. Siz normal mesaj bölümünü geçmiş, bomba mesajdan çabuk okunsun diye oradan mesajınızı göndermişsiniz ama şarkı isteği değil burası, panelime düşmüyor. Dolayısıyla Hülya Hanım, tekrardan eğer yapabilirseniz ikinci sıradan şarkı isteğini, sadece şarkıyı yazmanız yeterli. Gökhan Doğanay, Umutsuzlar. Ben döner Hülya Durmaz olarak hem mesajınızı bir kere daha okumuş oluruz, şarkınızla birlikte göndermiş olurum. Emre Aydın, senin de mesajın düştü. Birazdan Yaralı Kartal'da yayını alacağım abim. Şimdi Hülya Evrensel Yalansın'la geliyor. Hülya Evrensel Yalansın'la geliyor dedik. Yine Kibar Hasan Karabudak kardeşim. Erzincan'dan canım ağabeyim Arif Ötleş'e, kardeşlerim Umut Bozkurt, Halil ve Ünal Layık, Deniz Çoban, Emre Erayman ve Yasin Akgün'e kibardan selam olsun. Namusuzun namı olmaz, namımız var olsun mesajıyla Allah'a ısmarladık diyor. Selam ve duayla Hülya Evrensel'den Yalansın adlı şarkıyla armağan etti Kibar Hasan Karabudak. Erzincan'dan canı ağabeyi Arif Ötleş'e, kardeşleri Umut Bozkurt, Halil ve Ünal Layık, Deniz Çoban, Emre Erayman ve Yasin Akgün'e kibardan selam olsun. Namussuzun namı olmaz, namımız var olsun. Allah'a ısmarladık selam ve duayla dedi Kibar Hasan Karabudak ve Hülya Evrensel'den Yalansın'a armağan etti. Kibar Hasan Karabudak, can selam olsun, can kardeşim.

Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Melih Menteşe panelinden can oğlunuz Ahmet Can Menteşe'ye doğum günü için Halit Bilginç'ten beni aldılar yerine adlı eseri gönderdik. Hem de 3 defa 4 defa anons ederek. Melih Bey, sanırım siz dinleyemediniz. 25 dakika kadar önce ben yayınladım. Medya mesajdan soruyorsunuz kuvvetli ihtimal. Yayını takip etmediğiniz için kaçırmış olma ihtimaliniz çok yüksek. Bilginiz olsun. Ahmet Altınbaş. Şimdi Ahmet Altınbaş kardeşimi de kontrol ediyorum. Ahmet Altınbaş var mı? Onu da kontrol ediyorum. Bizde var mı Ahmet Altınbaş? Şimdi bazı kardeşlerimiz ben gönderdim diyorlar ama panele düşmeyince ben göremem. Ahmet Altınbaş, Ahmet Altınbaş. Bugün Ahmet Altınbaş adına bir panelde ben bir şey göremiyorum şu ana kadar. Yok. Hacı Kaymak, Nisan Nur Çiğdem Tepeler, Japonlar, isimsiz Görkem, Senem Senkürler ki geldi Senem Hanım'ın da mesajı. Yok, bugün gelen Ahmet Altınbaş. Yok. Eğer şimdi yazıyorsa bilemem. Efendim devam ediyoruz. Hülya Durmaz, sizi bilgilendirdim diye düşünüyorum. Eğer gönderirseniz mesajınızla birlikte istediğiniz Gökhan Doğanay Umutsuzlar şarkısı yayına alınır. Bilginiz olsun. Benim panelime düşmüyor. Otomasyon sistemde. Haberiniz olsun. Senem Senkür İzmir'den. Senem Senkür Kırıkkale'ye. Aşkım Özgür Senkür. Başkanım nasılsın? Hayırlı akşamlar olsun. Özgür'üm. Çocukların hepsi iyiler. Kapıdalar. Aşkım merak etme. Ben de evdeyim. Dizimizi izledim. Ömrüm senin de izlediğini bildiğim için beraber izlemiş olduk. Özgür'üm seni çok seviyorum. Paşam dedi. Senem Senkür. Senem Senkür bayramda herhalde bir saatimize sponsor olacaklar. Öyle konuştuk o gün canlı yayın öncesi. Senem Senkür'e ve dostlarına selam olsun. Özgür kardeşim Akeza Kırıkkale'ye. Tekrar

bir mesajı var Senem Hanım'ın. İzmir'den Senem Senkür. Sıradaki şarkı Paşam Özgür Senkür'e gelsin. Çok özledim seni paşam. Seni çok seviyorum. Aslan babam, ömrüm babam, öpüyorum seni kızın Niloş. İyi geceler Özgür'üm. Rabbim seninle olsun. Kendine iyi bak. Öptüm deden son Senem Senkür. Ve devam ediyoruz. Emre Aydın kardeşimizin isteği. Ferman Akdeniz, Yaralı Kartal geldi. Sefa canım, aslan kardeşim, sabret, az kaldı benden canım ciğerime. Gelsin Yaralı Kartal diyor Emre Aydın. Sefa canım, aslan kardeşim, sabret, az kaldı benden canım ciğerime, gelsin Yaralı Kartal. Yaralı Kartal Emre Aydın'dan Sefa cana, Sefa canıma, aslan kardeşime, sabret, az kaldı benden canım ciğerime, gelsin dedi Yaralı Kartal. Emre Aydın'ın isteği Sefa cana geldi. Armağan olsun. Aç radyonun sesini. Ferman Akdeniz, Yaralı Kartal.

0: dört bir yanım, oy oy oy oy.
1: Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötü, en kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çağırıp delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesini sevsenin okuma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan, nerede inceyse orada kopsun, ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var, onunla gözyaşları kurumuş.

Değerli kardeşimiz Ahmet Altınbaş panele ulaşmış, Hakan Bey'e yazmış. Dedim şarkıyı değiştirebilir isterse, çünkü şarkıyı yazmamıştı Ahmet Altınbaş. Ferman Akdeniz Yaralı Kartal'ı istemişler onlar da. Bir önceki dinleyenimiz de aynı şarkıyı istedi. Benim için mahsur yok. İkinci kez çalarım. Ferman Akdeniz'de severim. Ahmet Altınbaş, öncelikle can yoldaşım Yiğit Aydoğdu, değerli ağabeylerim Nedim Yıldırım, Kaan Şanlı, Cem Yılmaz, Aykut Tekeş, Serkan Güler, kardeşim Murat Şanlı'ya gelsin bu şarkı demiş Ferman Akdeniz'den Yaralı Kartal. Bildiğimiz Şanlılarsa Murat Şanlı, ondan sonra bakayım Kaan Şanlı, bizim Altındağ'dan akrabalarımız Şanlılarsa bunlar, can kardeşler haklarını helal etsin, bize de Şanlılar var. Ondan sonra bence sponsor olsunlar. Murat Şanlı'ya buradan, Kaan Şanlı'ya selam olsun. Yakışır da. Namları yürür, isimleri yürür. Firmalarını değil Ankara'ya, değil Türkiye'ye, dünyaya reklam ederiz. Şanlı kardeşlere de selam olsun. Eğer tanıdığım Şanlılarsa, biz de yabancı değiliz, akrabayız. Masatlı ailesi olarak Şanlı kardeşlerime buradan selamlarımı göndereyim. Ben de dedemin en büyük torunuyum. Murat İnce, Ziya Masatlı'nın en büyük torunuyum. Recep Dayım'ı tanırsınız, Recep Masatlı. Eğer benim bildiğim Şanlı ailesi ise Ahmet Altınbaş, değerli kardeşim, bana ulaşın. Nasıl? Gün içinde öğleden sonra TR Ajans, Murat Bey'le biz görüşmek istiyoruz deyin. 552-711-7490 WhatsApp hattımızdan size yardımcı olalım kardeşlerimize. 552-711-7490 Ahmet Altınbaş iletirsen sevinirim can kardeş, hakkını helal et. Ama benim bildiğim Şanlılar değilse bir şey demiyorum, hakkınızı helal edin. Bir tanışıklık verelim istedim. Altınbaş'ın isteği, Ahmet Altınbaş kardeşimin isteği yayında. Yaralı Kartal. Öncelikle can yoldaşım Yiğit Aydoğdu, değerli abilerim Nedim Yıldırım, Kaan Şanlı, Cem Yılmaz, Aykut Tekeş, Serkan Güler, kardeşim Murat Şanlı'ya gelsin. Mahsur yok, gelsin tabii ki Şanlılara. Ahmet Altınbaş'ın isteği, Ferman Akdeniz, gecenin bir yarısı, Yaralı Kartal, armağan olsun.

0: hiçbir yanıma.
1: Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesren sizleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu öz kardeşim.

kötü. En kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar? Yedi sülalesine sevsenin okuma gibi yutanlar. Kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar. Eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar. Dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar. Menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar. Onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var. Onunla gözyaşları kurumuş.

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile uzun ince yoldasınız. Bertaraf geldi. Muhammed Sidar Kesici'nin Murat İnce amcasına çok selamları var. Hayırlı yayınlar diliyor. Ellerinden öpüyor. Gözlerinden öperim Sidar. Emre Alkış ağabeyine selamlar gönderiyor. Fırat Karayazı'ya, Atalay Karaca'ya, Murat Sönmez Yusuf Kali, Doğan Tepeli Aliş'e, Eren Öztaş'a, Sipan Aydın'a, Barış Balcı'ya, Kadir Duman, Rasim Duman, Baver Demir'e, Yarasa'ya, Fırat Korkmaz'a, Yasin Akbaş Paşalı Apodayı'ya, Mesut Özcan'a selamlarını gönderiyor. Kader Yoldaşları Furkan Kaplan, Deniz Öztaş, Fatih Gürsel Özceylan, Kuzey Kayar, Kunus Emre Çakır, Halil Özdemir ve dinleyen bütün abilerine, kardeşlerine, dostlarına çok çok selamlarını gönderiyor. Ve bertarafı Muhammed Sidar Kesici arkadaşlarına, abilerine, kardeşlerine armağan ediyor. Başta Emre Alkış olmak üzere. Hüseyin Kaya'nın da Emre Alkış'a, can dostuna ve arkadaşlarına, Emre Alkış'ın, Hüseyin Kaya'nın da bolca selamları var. O da armağan etti. Bertaraf, aç radyonun sesini. Hala buradayım. Gece 1'deyim.

Başkent'in en özel istasyonda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Gece 1'e değin yayınlarımız her gün devam ediyor. Saat akşam 7'den gece 1'e değin medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 TR Ajans Bakır Hanım'ın WhatsApp hattına yazın. 552-711-7490. Efendim medyamesaj.com üzerinden dünyanın her yerinden bize mesaj atabilirsiniz. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını Elbistanlılar artık takip aldılar diye biliyorum. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde olan Ciğerci Şükrü Usta'nın tabelası değişti. Ciğerci kardeşler oldu. Ciğerlerim haberiniz olsun. Elbistan Halis Hançer ve ekibine selam olsun. Sizleri bekliyorlar. Sabah 11.30 akşam 10 aralığında ister gelerek ister alo diyerek ciğerleri yiyebilirsiniz. Ciğerlerim mis gibi hem de nasıl. Ciğerci kardeşleri bilenler biliyorlar. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 sayfasında detaylar var. Telefon numarası dahil. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46. Gece devam ediyor. Kanmasınlar. Ferhat Tunç geldi. Muhammed Sidar Kesici'nin Murat İnce amcasına çok selamları var. Hayırlı yayınlar diliyor. Ellerinden öpüyor. Gözlerinden öperim. Emre Alkış ağabeyine selamlarını gönderiyor. Fırat Karayazı'ya, Atalay Karaca'ya, Murat Sönmez, Yusuf Gali, Doğan Tepeli Aliş, Eren Öztaş, Sipan Aydın, Barış Balcı, Kadir Duman, Rasim Duman, Baver Demir, Yarasa, Fırat Korkmaz, Yasin Akbaş, Paşalı Apoday'a, Mesut Özcan'a selamlarını gönderiyor. Kader Yoldaşları Furkan Kaplan, Deniz Öztaş, Fatih Gürsel, Özceylan, Kuzey Kayar, Yunus Emre Çakır, Halil Özdemir ve dinleyen bütün abilerine, kardeşlerine, dostlarına çok çok selamlarını gönderiyor. Ferhat Tunç'tan kanmasınları armağan ediyor. Ve yine Hüseyin Kaya'nın can kardeşi Emre Alkış'a ve dostlarına bolca selamlarıyla birlikte Ferhat Tunç'tan kanmasınları gönderiyoruz. Muhammed Sidar Kesici, gözlerinden öperim amcam. Rasim ve Kadir Duman, kardeşlere de selam olsun. Deniz Öztaş, sana da selam olsun can kardeşim.

Efendim gece devam ediyor. İnsan bazen en çok değer verdiği insanlar tarafından yorulur. Gecenin konusu bence buydu. Konu hem duygusal hem düşündürücü diye düşünüyorum. Hem de dinleyicinin de, yani siz canların da, kendi hayatından parçalar bulacağı, bir alan açacağı kanaatinde olduğum için böyle bir konuyu seçtim. Kırgınlık, vefa, hayal kırıklığı, beklenti, sessiz fedakarlıklar, hepsi bunun içinde diye düşünüyorum. İnsan bazen en çok değer verdiği insanlar tarafından yorulur. Arkadaşlar, hayatta insanı yabancılar kolay kolay yıkmaz aslında. İnsan en çok kıymet verdiklerinden yorulur. Bir yabancının sözü geçer gider belki, ama sevdiğin bir insanın tavrı günlerce içinde kalır. Çünkü insan herkese kırılmaz dostlarım. İnsan kalbine yakın tuttuğuna kırılır. Zaten canımızı yakanlar en yakınlarımızdır. Bakın dikkat edin, en derin hayal kırıklıkları hep en güvendiklerimizden gelmiyor mu? Ha? Bir dosttan, bir kardeşten, bir aile ferdinden, bazen bir ömür yanında sandığın insandan, yani uzaktan değil, bizi yakından hep incittiler. Ve işin en zor tarafı da şu: insan bazen kırıldığı kişiyi hala sevmeye de devam ediyor. Çok tuhaf. O yüzden bazı kırgınlıkların sesi çıkmaz dostlarım. İnsan bağırmaz, kavga etmez, sadece içine çekilir. Eskisi gibi konuşmaz, eskisi gibi heyecanlanmaz. Bir tarafını sessizce kapatır. Çünkü bazı yaralar dışarıdan görünmüyor. İnsan yürümeye devam ediyor ama içinde başka biri oluyor. Ve biliyor musunuz, bazı insanlar kötü olduğu için değil, çok fazla iyi niyetli olduğu için yoruluyor. Herkesi kendi gibi sanıyor.

Arabalar dışarıdan görünmüyor. İnsan yürümeye devam ediyor ama içinde başka biri oluyor. Bazı insanlar kötü olduğu için değil, çok fazla iyi niyetli olduğu için yoruluyor. Herkesi kendi gibi sanıyor, kalbini temiz tuttuğu için karşısındakinin de öyle olduğunu düşünüyor. Ama hayat herkesi kendi kalbi gibi zannedene biraz sert davranıyor dostlarım. İşte bu gece biraz bunu konuşmak istedim. Kırılmayı, susmayı, vefayı ve insanın kalbini korumayı, neden öğrenmesi gerektiğini biraz konuşmamız lazım.

Dostlarım, insan bazen hiç beklemediği bir anda yoruluyor. Bir cümlede, bir tavırda, bir vefasızlıkta ve o an anlıyor ki kalbini en çok yoran şey hayatın zorluğu değil, değer verdiği insanların değişmesi. Bakın, bu hayatta insan herkese kırılmaz. Çünkü herkesin sözü kalbe değmez. Ama sevdiğin bir insanın küçücük tavrı bile gecelerce düşündürür insanı. Bir bakış değişir mesela. Bir ses tonu. Eskiden uzun uzun konuşan biri bir anda kısalır. Ve insan ne oldu diye kendi içinde bin kere sorar. Ama çoğu zaman cevabı alamaz dostlarım. Çünkü bazı insanlar gitmeden önce uzaklaşır, sessizleşir. Yavaş yavaş yabancı olur. İşte insanı en çok da bu yoruyor. Bir zamanlar canım dediği biriyle gün geliyor iki yabancı gibi kalmak. Ve ne acıdır biliyor musunuz? İnsan bazen kaybettiği kişiye değil, o kişiye kaybettiği duygulara üzülüyor. Ve bu duyguları kaybettikçe örneğin insana olan güven, her şey bitiyor biliyor musunuz? Biz bunları yaşayanlardanız. Vardır aramızda yaşayan kardeşlerimiz de. Biz insana güvenmeyi, insana yatırım yapmaya, söze inanmaya, sözlere inanmaya devam eden yürekleriz. Ama hala maddi dünyada bir şeylerin, yani maddenin, paranın çok kıymetli olduğunu düşünüyorlar, tahmin ediyorum ki böyle oluyor. Ve tabii dayak yiye yiye, canınız yana yana, aldatıla aldatıla, bu sefer yapmanız gereken, gerçekten iyi insanlara yapmanız gerekeni yapamıyorsunuz. Kestirip atmak zorunda kalıyorsunuz yani. Ya evet ya hayır, grilik size göre olmuyor. Yani kimseyi idare etmiyorsunuz. Etmek istemiyorsunuz. Çünkü çok yıkılmış, çok kırılmış, çok kandırılmışsınız, çok aldatılmışsınız. İnsanları aldatmayın. Sözleriniz için yaşayın. Söz veriyorsanız bir şekilde yapma gayreti içinde olun. Yapamıyorsanız da bunun utancını ya da bunun sıkılganlığını, bunun ar kısmını hissettirin karşı tarafa. Çünkü kimse enayi değil arkadaşlar. Ve ne acıdır biliyor musunuz dedik. İnsan bazen kaybettiği kişiye değil, o kişide kaybettiği duygulara üzülüyor. Ya bir dostluğu özlüyor, bir samimiyeti, bir yanındayım hissini. Çünkü bu çağda herkes konuşuyor dostlarım ama çok az insan gerçekten vefalı. İnsanlar artık birbirini anlamaktan çok kullanmaya çalışıyor. İşi düşünce arayanlar, menfaati bitince değişenler, iyi günde yanında olup zor günde kaybolanlar. Çok ilginç. O yüzden kalbi güzel insanlar çok yoruldu artık. Çünkü onlar sevgiyi gerçekten hissettikleri gibi yaşadılar. Sahte davranmadılar. Birini seviyorsa tam sevdiler. Bir dost dediyse arkasında durdular. Ama herkes onların kadar derin çıkmadı. Ve biliyor musunuz dostlarım, insan bir yerden sonra herkese aynı samimiyetle yaklaşamıyor. Biraz daha temkinli oluyor. Biraz daha içine dönüyor. Ama ne olursa olsun kalbinizi tamamen kapatmayın yine de. Evet, kırıldınız, belki çok yoruldunuz, belki değeriniz bilinmedi. Ama sırf yanlış insanlar çıktı diye doğru insanlara da kapınızı kapatmayın. Çünkü hayat bazen insanın karşısına öyle güzel insanlar çıkarır ki geçmişteki bütün kırgınlıklarını,

için affedir. Yeter ki içinizdeki iyiliği tamamen kaybetmeyin dostlarım. Ve birini aldattığınızda ve birinin hakkına girdiğinizde zannetmeyin mutlu olacaksınız. Zannetmeyin karlı çıkacaksınız. Eden bulur. Muhakkak incittiğiniz yerden incinirsiniz daha fazlasıyla. Ve ben bunu çok böyle net yaşayan insanlardan bir tanesiyim. İnsanlar tanıdım. İşleri düştüğünde telefonu şak diye açan insanlar tanıdım, işleri bittiğinde günlerce arasan da ulaşamıyorsun. Görüldü bile yapmıyor falan filan. Direkt siliyor mesajı. Ben bunları gördüm. Ya da ihtiyacı varken bir yığın, yani senin ne işi varken bir yığın sözler verip de arkasını dönen insanlar tanıdım. Bu niye böyle, niye, neden, niçin diye sola sola bu saçları başları ağarttık. Sormamak lazım. İnsanoğlu işte, insana güvenme ölür, duvara yaslanma çöker. Bu kadar basit. Ama böyle olmamalı. Yani insana güvenmek lazım ya. Dost edinmek lazım. Bu hayat tek başına çekilmeyecek kadar yani çok sıkıcı zaten. İnsanın dostu olmalı, arkadaşı olmalı ya da etrafındakiler dürüst olmalı ya. Kısaca konuklukta geçiyoruz. Ne bileyim para uğruna, ne bileyim ihtiyaç uğruna, menfaatler uğruna. İnsanı kandırmamak ya da ne bileyim öyle böyle olmamak lazım ya. Ben bunu yaşadım arkadaşlar. İşi düşenin işini gördük. İşi bitince de kayboluşunu da gördük. Olsun bakalım. Ay ay. Elbet yine biz hancıyız ha. Yolu bize düşer insanların. Olsun. Sizi kim kırdıysa bir gün daha fazlasını ödeyerek bu hesabı verecek. Öyle yok.

İnsan bazen birini kaybettiği için değil, ona verdiği değerin karşılığını görmediği için de kırılıyor. Çünkü sevgi emek ister, ilgi ister, varlığını hissettirmek ister. Çok özür dilerim arkadaşlar. Çünkü sevgi emek ister, ilgi ister, varlığını hissettirmek ister dedik. Bakın, bir insanın yanında olmak sadece fiziksel olarak yanında durmak değildir. Bazen bir iyi misin mesajıdır yanında olmak. Bazen gece gelen bir telefon, bazen anlat üçünü, ben buradayım diyebilmektir. Ve ne acıdır biliyor musunuz? Bazı insanlar seviliyor ama anlaşılmıyor. Kalabalığın içinde bile kendini yalnız hissediyor. İşte insanı en çok o sessizlik yoruyor dostlarım. İçinde konuşup durduğu ama karşı tarafa bir türlü ulaşmayan duygular. Ama hayat bize şunu öğretiyor. Gerçek sevgi egodan büyük olmalı. Çünkü ilişkileri bitiren şey çoğu zaman sevgisizlik değil. İnat, gurur ve zamanında kurulmamış birkaç cümle. Bir insan bazen sadece anlaşılmak ister dostlarım. Aklı çıkmak değil, savaşmak değil, kazanmak değil. Sadece kalbinin görüldüğünü hissetmek ister. O yüzden sevdiklerinizi ihmal etmeyin. Mesaj atmayı ertelemeyin. Küçük kırgınlıkları büyütmeyin. Çünkü bazı insanlar giderken bağırmaz, sessizce uzaklaşır. Ve insan onların yokluğuna alıştığı şeyler eksilince anlar. Bir şarkıda, bir sokakta, bir iyi geceler eksikliğinde. Belki de bir Murat İnce'yi dinlerken şu an kendini fark eder. Ama yine de umut vardır dostlarım. İki insan birbirini gerçekten sevmişse kalpler tamamen birbirine kapanmaz. Bazen bir konuşma, bazen içten bir özür. Ne bileyim, bazen samimi bir sarılma. Aylarca süren sessizliği bile eritebilir. Çünkü aşk dediğimiz şey mükemmel olmak değil, birbirinin eksik tarafına rağmen vazgeçmemeyi öğrenmektir. Ve unutmayın, hayatta herkesin yerini

0: biri doldurmaz. Bazı insanlar gerçekten özeldir. O yüzden sevdiğiniz insanı o hale yalnızdayken kıymetli hissettirin. O halde yalnızdayken kıymetli hissettirin.
1: Sabah çıkınca ilk işim babadan kalma bir 765 bir de mermim var. Deneyeceğim. Alırsa sıkacağım.

İnsan bazen karşısındaki değiştiği için değil, kendini eskisi kadar değerli hissedemediği için uzaklaşıyor. Çünkü bir kalbi en çok yoran şeylerden biri de şu, eskiden hissettiği sıcaklığı kaybetmek. Bakın, ilişkilerde insanı tüketen şey her zaman büyük kavgalar değildir. Bazen küçücük ihmaller biriktirir insanı. Cevapsız bırakılan duygular, geçiştirilen kırgınlıklar, abartıyorsun denilen hisler ve bir gün insan susmaya başlar. İşte en tehlikeli noktada budur dostlarım. Çünkü insan bağırıyorsa hala içinde umut vardır ama sessizleştiyse kalbi yorulmuştur. O yüzden değer verdiğiniz insanların sessizliğini hafife almayın. Bazı insanlar derdini anlatmaktan vazgeçtiği için susar ve biliyor musunuz, iyi niyetli insanlar genelde son ana kadar uğraşır, toparlamaya çalışır, anlamaya çalışır, affetmeye çalışır ama onların da bir sınırı vardır. Çünkü en sabırlı kalbin bile bir kırılma noktası olur. Bakın, bu hayatta insan bazen sevgiyi değil, kendi verdiği emeğin boşa gitmesini kabullenemiyor. Birine bütün kalbinle iyi davranıyorsun, yanında oluyorsun, fedakarlık yapıyorsun. Sonra bir gün dönüp bakıyorsun, aynı emeği sen görememişsin. İşte o an insanın içinde bir şey sessizce eksiliyor. Ama ne olursa olsun dostlarım, bu dünyanın düzeni yüzünden kalbinizi tamamen sertleştirmeyin diyoruz ve geceyi bağlıyorum. Evet, herkes sizin kadar düşünceli olmayabilir, herkes vefalı çıkmayabilir ama sırf bazı insanlar değer bilmedi diye siz de sevginizi kaybetmeyin. Çünkü günün sonunda insan ayakta tutan şey içindeki temiz duygular oluyor ve inanın bana, bir gün gerçekten kıymet bilen insanlar çıktığında bugün yaşadığınız bütün kırgınlıklar size sadece bir hayat dersi gibi gelecek. O yüzden ne kadar yorulursanız da kalbinizi tamamen karanlığa teslim etmeyin dostlarım. Son kontrollerimi yapıyorum.

bu gece yine insanın derin, en derin yerlerine dokunduk diye düşünüyorum. Belki söyleyemediklerimizi konuştuk. Belki yıllardır içimizde taşıdığımız kırgınlıklara sessizce baktık. Şunu anladık ki insan en çok değer verdiği yerden yoruluyor. En çok kıyamadığı insanlar kırıyor insanı bazen ve insanın kalbi bir gün değil küçük küçük eksiliyor. Ama ne olursa olsun dostlarım, hayat bizi değiştirmeye çalışsa da kalbimizin güzel tarafını kaybetmeyelim. Çünkü bu dünyada gerçekten zor bulunan şey temiz niyet, vefa, samimiyet ve bir insanın içten gelen sevgisi. Bakın, bir gün herkes kendi yoluna gider, kalabalıklar dağılır, sesler susar. Ama insanın geriye dönüp baktığında işini rahatlatan tek şey şudur: ben kimsenin kalbini bilerek kırmadım. İşte gerçek huzur biraz da burada saklı dostlarım. O yüzden kırıldınız diye sevgiden vazgeçmeyin, yoruldunuz diye insanlığınızı kaybetmeyin ve sizi anlamayan insanlar yüzünden kendinizi değersiz sanmayın. Çünkü bazı insanlar geç gelir ama geldiğinde bütün yorgunluğunuzu unutturur. Hayat bazen geciktirir ama tamamen unutmaz dostlarım. Belki bugün içiniz buruk, belki hala cevabını bulamadığınız kırgınlıklarınız var ama bilin ki hiçbir gece sonsuza kadar sürmüyor.

Ve insan en karanlık zamanlardan bile yeniden çıkabiliyor. Yeter ki içinde küçücük de olsa bir umut kalsın. Bu gece yüreğinize misafir olabildiysek ne mutlu bir kere daha bize. Allah gönlünüzdeki yükü affilesin, kalbinizi

size huzur versin. Gerçek sevgilerle, vefalı insanlarla karşılaşırsın Cenab-ı Rabbül Alemin. Şimdi gecenin sessizliğine bu şarkıyı bırakıyorum dostlarım ve unutmayın. Bazı insanlar unutulmaz, bazı sözler silinmez, bazı gecelerse insanın kalbinde iz bırakır. Hepinize huzurlu geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Yarın akşam saat 19'da yine yeniden kaldığımız yerden bu frekansla buluşmak dileklerimle dua eder, dua bekleriz. Allah'a ısmarladık. Allah'a.

Hoşça kal durağı. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyor.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum. Ben artık gidiyorum.